0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da 16 derece ile hava daha serin esiyor. İzmir ise 24 derece sıcaklık ve 8 saniyede 9 metre rüzgarıyla oldukça ferah bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir gece. Gökyüzünün bu eşsiz dansı eşliğinde huzur dolu dakikalar geçirmek için harika bir zaman. Şimdi kulaklarınızda müziğin tınıları yankılanmaya başlıyor. Şimdilik hoşça kalın Nagu.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da 16 derece ile hava daha serin esiyor. İzmir ise 24 derece sıcaklık ve 8 saniyede 9 metre rüzgarıyla oldukça ferah bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir gece. Gökyüzünün bu eşsiz dansı eşliğinde huzur dolu dakikalar geçirmek için harika bir zaman. Şimdi kulaklarınızda müziğin tınıları yankılanmaya başlıyor. Şimdilik hoşça kalın Nagu.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde 5 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi, Çoban Çeşme Edirne Kapı Yolu ve Eyüp Sultan Bulvarı gibi kritik noktalarda devam eden yol çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız önem arz ediyor. Şehir genelinde kaydedilen 141 olay içerisinde yüksek oranlı ciddi vakaların bulunması, özellikle gece sürüşlerinde trafik güvenliğine yönelik ekstra dikkat gerektiriyor. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksamalar, sadece günlük ulaşımı değil, acil durum araçlarının hızla bölgeye intikal etmesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Kritik kavşaklardaki gecikmelerin artması, kaza riskini ve trafik yoğunluğundan kaynaklı stres faktörünü gece saatlerinde kritik seviyelere çıkarıyor. Şehir planlamasında bu türün dönüşüm süreçlerinin sürücü güvenliğini önceliklendiren daha dinamik bir işaretleme sistemiyle desteklenmesi hayati önem taşıyor. Trafik akışındaki bu aksaklıkların planlı yönetimi, hem can güvenliğini sağlamak hem de kentsel mobiliteyi korumak adına büyük önem taşıyor. Gece saatlerinde dahi devam eden çalışmaların koordinasyonu, ulaşım ağının sürdürülebilirliği için kritik birer adım teşkil ediyor. Şimdilik bu kadarca.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde 5 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Hekim Suyi Caddesi, Çoban Çeşme Edirne Kapı Yolu ve Eyüp Sultan Bulvarı gibi kritik noktalarda devam eden yol çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız önem arz ediyor. Şehir genelinde kaydedilen 141 olay içerisinde yüksek oranlı ciddi vakaların bulunması, özellikle gece sürüşlerinde trafik güvenliğine yönelik ekstra dikkat gerektiriyor. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksamalar, sadece günlük ulaşımı değil, acil durum araçlarının hızla bölgeye intikal etmesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Kritik kavşaklardaki gecikmelerin artması, kaza riskini ve trafik yoğunluğundan kaynaklı stres faktörünü gece saatlerinde kritik seviyelere çıkarıyor. Şehir planlamasında bu türün dönüşüm süreçlerinin sürücü güvenliğini önceliklendiren daha dinamik bir işaretleme sistemiyle desteklenmesi hayati önem taşıyor. Trafik akışındaki bu aksaklıkların planlı yönetimi, hem can güvenliğini sağlamak hem de kentsel mobiliteyi korumak adına büyük önem taşıyor. Gece saatlerinde dahi devam eden çalışmaların koordinasyonu, ulaşım ağının sürdürülebilirliği için kritik birer adım teşkil ediyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı. Temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet. Kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş. Eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün bugünkü ruh halini sizin için çok özel bir şekilde yorumluyorum bu. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %97 nemle oldukça puslu bir hava hakimken, Ankara 16 dereceyle daha serin bir sabah sunuyor. İzmir ise 23 derece ve açık gökyüzüyle bugünün parlayan yıldızı konumunda. Nemli havada hafif bir yürüyüş yaparken yanınıza mutlaka şık bir eşarp veya şal alarak bu güzel günü taçlandırabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi melodilerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün bugünkü ruh halini sizin için çok özel bir şekilde yorumluyorum bu. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %97 nemle oldukça puslu bir hava hakimken, Ankara 16 dereceyle daha serin bir sabah sunuyor. İzmir ise 23 derece ve açık gökyüzüyle bugünün parlayan yıldızı konumunda. Nemli havada hafif bir yürüyüş yaparken yanınıza mutlaka şık bir eşarp veya şal alarak bu güzel günü taçlandırabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi melodilerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara %64 nem oranı ile daha kuru bir sabah sunuyor. İzmir ise 23 derece sıcaklık ve saniyede 8 metre hızındaki rüzgarıyla bugün çok daha ferah bir atmosfere sahip görünüyor. Bu güzel havada güneşin tadını çıkarmak için İzmir sahilinde uzun bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Günün her anını dolu dolu yaşayın, gökyüzü size eşlik etmeye devam edecek. Şimdi müziğin tınıları arasında kaybolma vakti. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara %64 nem oranı ile daha kuru bir sabah sunuyor. Mülis İzmir ise 23 derece sıcaklık ve saniyede 8 metre hızındaki rüzgarıyla bugün çok daha ferah bir atmosfere sahip görünüyor. Bu güzel havada güneşin tadını çıkarmak için İzmir sahilinde uzun bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Günün her anını dolu dolu yaşayın, gökyüzü size eşlik etmeye devam edecek. Şimdi müziğin tınıları arasında kaybolma vakti. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com.

0: İyi sabahlardı. Suudi Arabistan ile imzalanan Güneş Enerjisi, Santrali Anlaşması, Türkiye'nin enerji ithalatı bağımlılığını azaltarak uzun vadede kâri açığı dengeleme ve üretim maliyetlerini düşürme potansiyeli taşıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegre edilmesi, elektrik üretimindeki birim maliyetleri aşağı çekerek sanayi üretiminde rekabet gücünü artıracak ve dolaylı olarak enflasyon baskısını hafifletecek. Bu stratejik adımın başarılı uygulanması durumunda, yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen yerel üreticilerin ürün fiyatlarını stabilize etmesi ve tüketicinin elektrik faturalarında somut bir rahatlama görmesi hedeflenmektedir. Enerji yatırımlarının makroekonomik etkilerini değerlendirdikten sonra, şimdi insani boyutun ve iş gücü haklarının ihlal edildiği kritik bir çalışmaya odaklanıyorum. Gemideki işçilerin temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması ve 6 aydır maaşlarını alamamaları, uluslararası çalışma standartlarının ve insan haklarının ağır biçimde çiğnendiğini göstermektedir. Geçim maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde, çalışanların özlük haklarının ödenmemesi ve hijyen gibi temel ihtiyaçların karşılanmaması sadece bireysel bir mağduriyet değil. Aynı zamanda küresel tedarik zincirindeki etik sorunların somut bir yansıması. Bu tür istismar vakaları, denetim mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koyarken, işçilerin yaşam hakkı ve onurunun korunması için uluslararası hukukun devreye girmesi kritik önem taşımaktadır. Bu tür çalışma koşulları, işçilerin sadece ekonomik olarak değil, temel insani haklar bakımından da savunmasız bırakıldığını ve küresel ticaretin etik temellerinin sarsıldığını açıkça göstermektedir. İş gücü haklarının ihlali, uluslararası hukukun ve insan hakları standartlarının korunması adına acil müdahale gerektiren ciddi bir krizdir. Şimdilik bu kadar.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby. İleriye oyna.

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da nem oranı %97 ile oldukça yoğun bir hava hakimken, Ankara 800 metre yüksekliğin serinliğinde 16 derece sıcaklıkla bizi karşılıyor. İzmir ise açık gökyüzünde 23 derece sıcaklık ve saniyede 12 metre hızındaki rüzgarıyla sabahın enerjisini sunuyor. Nemden bunalanlar için İstanbul hafif esintili, ama parlak bir rota arayanlar için İzmir bugün harika seçenekler sunuyor. Günün her anında size eşlik edecek güzel melodiler şimdi başlıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da nem oranı %97 ile oldukça yoğun bir hava hakimken, Ankara 800 metre yüksekliğin serinliğinde 16 derece sıcaklıkla bizi karşılıyor. İzmir ise açık gökyüzünde 23 derece sıcaklık ve saniyede 12 metre hızındaki rüzgarıyla sabahın enerjisini sunuyor. Nemden bunalanlar için İstanbul, hafif esintili, ama parlak bir rota arayanlar için İzmir bugün harika seçenekler sunuyor. Günün her anında size eşlik edecek güzel melodiler şimdi başlıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 dakika gecikmeler yaşanırken, Çoban Çeşme-Edirne kapı yolu ile Eyüp, Sultan Bulvarı gibi kritik noktalar yol çalışmaları nedeniyle kısıtlı geçişe sahip. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Hekim Suyu Caddesi üzerindeki çalışmaların aksamaya neden olabileceği öngörülüyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları tercih ederek trafik yoğunluğundan kaçınmaları büyük önem arz ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksamalar, kentsel dönüşüm ve ulaşım ağlarının modernizasyonu sürecinde kaçınılmaz birer maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kritik kavşaklardaki geçici kısıtlamaların ekonomik kayıplara yol açmaması için koordineli bir trafik yönetimi şarttır. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi sadece kişisel konforu değil, aynı zamanda bölgedeki genel trafik akışının çökmesine engelleyen kolektif bir çözüm sunmaktadır. Altyapı modernizasyonunun getirdiği geçici aksaklıklar, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için stratejik birer adım olarak değerlendirilmelidir. Bu tür planlı çalışmaların koordineli yönetimi, hem kamu güvenliğini sağlar hem de ulaşım ağlarının uzun vadeli verimliliğini garanti altına alır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayata geçiş takvimindeki belirsizlik, çalışanların uzun vadeli tasarruf planlarını ve emeklilik güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir tıkanıklık yaratıyor. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek enflasyonun yarattığı değer kaybı karşısında, bu sistemin devreye girmesi bireysel birikimlerin korunması için temel bir araç olarak görülüyor. Sistemin yasalaşma sürecindeki aksamalar, çalışanların tasarruflarının reel getiri sağlamasını zorlaştırırken, piyasadaki belirsizliğin yatırım kararlarını olumsuz etkileme riski bulunuyor. Bireysel emeklilikteki belirsizlikler finansal güvence arayışını sürdürür ederken, uygulanan ekonomi politikalarının toplumsal maliyeti doğrudan alım gücünü zayıflatıyor. Kur korumalı mevduat sisteminin yarattığı dengesiz dağılım, yüksek enflasyon karşısında sabit gelirli vatandaşın birikimlerini aşındırırken sermaye sahiplerine avantaj sağlayan bir yapı kurdu. Yıllık %80'in üzerinde seyreden enflasyon ve Türk lirasının değer kaybı, temel gıda maddelerinden hizmet sektörüne kadar her alanda fiyat artışlarını tetikleyerek halkın cebindeki paranın erime gücünü ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu durum sadece bir rakam değişimi değil, geniş kitlelerin refah düzeyinde ve yaşam standartlarında yaşanan somut bir gerileme. Mevcut ekonomik istikrarsızlık ve sosyal hakların korunması noktasındaki bu kritik dengeler, toplumun genel refah seviyesini doğrudan belirleyen temel unsurlardır. Finansal sistemdeki yapısal dönüşümlerin şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesi, bireysel özgürlüklerin ve yaşam standartlarının korunması için elzemdir. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayata geçiş takvimindeki belirsizlik, çalışanların uzun vadeli tasarruf planlarını ve emeklilik güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir tıkanıklık yaratıyor. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek enflasyonun yarattığı değer kaybı karşısında, bu sistemin devreye girmesi bireysel birikimlerin korunması için temel bir araç olarak görülüyor. Sistemin yasalaşma sürecindeki aksamalar, çalışanların tasarruflarının reel getiri sağlamasını zorlaştırırken, piyasadaki belirsizliğin yatırım kararlarını olumsuz etkileme riski bulunuyor. Bireysel emeklilikteki belirsizlikler finansal güvence arayışını sürdürür ederken, uygulanan ekonomi politikalarının toplumsal maliyeti doğrudan alım gücünü zayıflatıyor. Kur korumalı mevduat sisteminin yarattığı dengesiz dağılım, yüksek enflasyon karşısında sabit gelirli vatandaşın birikimlerini aşındırırken sermaye sahiplerine avantaj sağlayan bir yapı kurdu. Yıllık %80'in üzerinde seyreden enflasyon ve Türk lirasının değer kaybı, temel gıda maddelerinden hizmet sektörüne kadar her alanda fiyat artışlarını tetikleyerek halkın cebindeki paranın erime gücünü ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu durum sadece bir rakam değişimi değil, geniş kitlelerin refah düzeyinde ve yaşam standartlarında yaşanan somut bir gerilemedir. Mevcut ekonomik istikrarsızlık ve sosyal hakların korunması noktasındaki bu kritik dengeler, toplumun genel refah seviyesini doğrudan belirleyen temel unsurlardır. Finansal sistemdeki yapısal dönüşümlerin şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesi, bireysel özgürlüklerin ve yaşam standartlarının korunması için elzemdir. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Günaydın. Piyasalarda haftalık bilanço netleşirken altın, borsa ve dövizdeki yükselişler yatırımcılara reel getiri sağladı. Özellikle gram altındaki değer artışı, enflasyon karşısında paranın değerini korumak isteyenlerin temel aracı olurken, borsadaki yükseliş şirket karlılıklarının piyasaya yansımasıyla şekillendi. Döviz kurundaki hareketlilik ise ithal ürün maliyetlerini doğrudan etkileyerek tüketicinin marketten aldıkları ürünlerdeki fiyat artışlarını belirleyen ana unsur haline geldi. Piyasalardaki dalgalanmaların tüketici alışkanlıkları üzerindeki doğrudan etkisini gördükten sonra şimdi sağlık sektöründeki kritik fiyat düzenlemesine odaklanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyatlarını euro bazlı güncelleme sistemine geçirmesi, döviz kurundaki her hareketin doğrudan eczane rafına yansıyacağı anlamına geliyor. Bu dinamik model, sabit fiyatlı ürünlerin aksine, kurdaki ani yükselişlerde ilaç maliyetlerinin anında artmasını ve dolayısıyla hastaların tedavi süreçlerinde daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasını öngörüyor. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ve döviz endeksli kalemleri içeren ilaçlarda her hafta değişebilecek fiyatlar bütçe planlamasını zorlaştırırken arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. İlaç fiyatlarının döviz endeksli sisteme geçmesi, ilaç üretimindeki ham madde maliyetlerini dengelemeyi hedeflerken tedavi sürekliliğini risk altına sokabilecek bir ekonomik tablo yaratıyor. Bu dönüşümün doğrudan hastalar üzerindeki mali yükünü hafifletmek yerine, bütçe planlamasını zorlaştıran ve erişilebilirliği kısıtlayan bir yapıya evrilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdilik bu kadar Cale.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk noktaları özellikle Mercan ve Uzun Çarşı caddeleri üzerinde toplanırken Ankara Caddesi yönüne giden araçlar yaklaşık 9 dakika gecikme yaşıyor. Güvenlik Caddesi ile Gazi Mustafa, Kemalpaşa Caddesi arasındaki yoğunluk 4 dakika, Teşvikiye ve Bostan Sokak çevresindeki aksamalar ise 3 dakika sürmektedir. Şehir genelinde ciddi trafik olaylarının sayısı yüksek olduğu için sürücülerin alternatif güzergahları, önceden planlamaları ve özellikle merkezi bulvarlarda dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu yoğunluklar sadece anlık trafik sorunları değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki yetersizliklerin ve altyapı yükünün somut yansımaları. Özellikle Mercan ve Uzun Çarşı gibi kritik noktalarındaki aksamalar, toplu taşıma ağının zayıf kalması durumunda bireysel araç kullanımının yarattığı kaosu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sürücülerin alternatif güzergahlar arayışı, sürdürülebilir şehircilik anlayışında yaygınlaşan akıllı ulaşım sistemleri ihtiyacını ve çevresel etkileri azaltmak adına bisiklet veya metro gibi seçeneklerin teşvik edilmesini zorunlu kılıyor. Kentsel planlamadaki bu aksaklıkların çözümü, bireysel araç kullanımını azaltan bütüncül ulaşım politikalarının hayata geçirilmesinden geçmektedir. Altyapı yükünü hafifletecek sürdürülebilir stratejiler, hem trafik akışını düzenleyecek hem de şehir yaşamının kalitesini artıracak. Şimdilik bu kadar Jojo.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerin yüzünü güldürüyor. İstanbul'da hava 23 derece ve nem %64 iken İzmir'de rüzgar saniyede 12 metre hızla esiyor. Ankara ise 18 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarın olur. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun, huzurla kalın. Bir süre sonra müzikle buluşuyoruz Oruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerin yüzünü güldürüyor. İstanbul'da hava 23 derece ve nem %64 iken İzmir'de rüzgar saniyede 12 metre hızla esiyor. Ankara ise 18 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarın olur. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun, huzurla kalın. Bir süre sonra müzikle buluşuyoruz Oruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. Mohaç Savaşı'nın 500. yıl dönümü, Macaristan'da Viktor Orban hükümetinin devrilmesiyle birlikte tarihsel bir zafer kutlamasından politik bir kimlik çatışmasına dönüştü. Bu durum, ulusal kimliğin inşa edilmesinde, geçmişin sembollerinin bugün siyasi güç mücadelelerinde nasıl araçsallaştırılabileceğini göstermektedir. Muhalefet ve hükümet destekçileri arasındaki bu vizyon farkı, bölgedeki kültürel mirasın korunması ve gelecekteki devlet yapısının şekillenmesi açısından kritik bir kırılma noktasıdır. Macaristan'daki siyasi dönüşüm sonrası, odak noktamız şimdi Kuzey Atlantik'te yükselen egemenlik tartışmalarına kayıyor. İzlanda halkı, cumartesi günü yapılacak referandumda Avrupa Birliği ile müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına dair kritik bir karar verecek. Bu oylama sadece bir birlik meselesi değil, doğrudan balıkçılık hakları ve ekonomik bağımsızlık üzerindeki kontrolün kimde kalacağı sorusunu barındırıyor. Özellikle Donald Trump'ın dış politika söylemlerinin bölgedeki etkileri, İzlanda'nın Avrupa entegrasyonu karşısındaki duruşunu şekillendiren temel bir değişken olarak öne çıkıyor. İzlanda'nın referandum kararı, Avrupa Birliği içindeki ortak pazar ve gümrük birlikleri üzerindeki kontrol mekanizmalarının ne kadar esnek olabileceğini test eden somut bir gösterge olacaktır. Özellikle balıkçılık kaynaklarının korunması noktasında İzlanda'nın sergilediği direnç, kıyı devletlerinin egemenlik haklarını Avrupa merkezli kurumlara karşı nasıl savunacağını netleştirecektir. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan ticaret dengelerinin etkisi, bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir denge arayışını tetikleyebilir. İzlanda'nın vereceği karar, Avrupa Birliği içindeki devletlerin egemenlik hakları ile uluslararası ticaret dengeleri arasındaki hassas dengeyi yeniden tanımlayacaktır. Bu referandumun sonucu, kıyı devletlerinin kaynak yönetimi üzerindeki kontrolü ve bölgesel güvenlik mimarisinde Amerika Birleşik Devletleri ile olan stratejik konumlanmaları açısından belirleyici bir dönüm noktasıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günlerdi. Alman otomotiv devi Volkswagen'in Osnabrück fabrikasında İsrail'i savunma şirketleri için üretim kararı alması, küresel tedarik zincirinde etik ve siyasi dengelerin ticari çıkarlarla çarpıştığı kritik bir örnektir. Savunma sanayine yönelik bu odaklanma, şirketin pazar payını koruma stratejisinin bir parçası olsa da, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde tartışmalara yol açacaktır. Bu tür büyük çaplı üretim değişimleri, hammadde maliyetlerini doğrudan etkileyerek nihai ürün fiyatlarına yansıyabilir. Bu durum Türk otomobil pazarında döviz bazlı maliyet artışlarıyla birleştiğinde vatandaşın ulaşım giderlerinde %15 oranında ek yük oluşturabilir. Otomotiv sektöründeki üretim odaklı maliyet artışlarının ardından, şimdi finansal erişilebilirlik ve nakit ekonomisindeki teknik dönüşümleri inceleyelim. Bankaların tedavülden kalkan banknotları sistemden çıkarması, sadece bir operasyonel değişim değil, vatandaşın günlük ticaret hacmini doğrudan etkileyen bir geçiş sürecidir. Küsuratlı para çekimindeki hatalar, perakende noktalarında nakit ödeme alışkanlığı olan küçük esnaf ve tüketicilerin işlemlerini sekteye uğratırken, bu durumun yarattığı belirsizlik yerel ticareti yavaşlatabilir. Mevcut yüksek enflasyon ortamında paranın fiziksel dolaşımındaki her bir aksama, mikro düzeyde ekonomik maliyetleri artırarak halkın alım gücü üzerindeki baskıyı somutlaştırır. Nakit akışındaki teknik aksaklıklar ve tedavülden kalkan banknotların yarattığı karmaşa, mikro düzeyde ticaretin hızını keserken paranın değerini koruma çabasını zorlaştırıyor. Bu geçiş sürecindeki operasyonel hatalar, enflasyonist ortamda esnafın ödeme kabiliyetini doğrudan etkileyen kritik bir bariyer oluşturmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Gıda alerjisi ve gıda hassasiyeti arasındaki temel fark, bağışıklık sisteminin belirli proteinlere verdiği aşırı tepkiyle sindirim sistemindeki tolerans sorunlarından kaynaklanmaktadır. Gıda alerjisi ve gıda bergünorgite bağı çevre. Süt, yumurta ve soya gibi yaygın ürünlerde görülen çocukluk dönemi alerjileri, vücudun zamanla bu maddelere alışmasıyla %60 oranında iyileşme gösterebilirken, kuru yemiş veya kabuklu meyve gibi gıdalardaki tepkiler genellikle ömür boyu devam eder. Bu ayrımın bilinmesi, özellikle çocuklarda yanlış beslenme yönetimi nedeniyle oluşabilecek anafilaktik şok riskinin önlenmesi ve doğru tıbbi müdahale planının oluşturulması açısından hayati önem taşımaktadır. Gıda maddelerine yönelik bağışıklık tepkilerinin hayati sonuçları kadar, kamu düzenini tehdit eden yapıların tasfiyesi de toplumsal güvenliğin korunması açısından kritik bir öneme sahiptir. Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuruş'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 35 kişi tutuklanarak yargı sürecine dahil edildi. Bu operasyonlar, devletin terör örgütlerine ve kapalı yapıların toplumsal huzuru bozmaya yönelik faaliyetlerine karşı kararlı duruşunu sergilemekte ve hukuki güvenliğin tesis edilmesi açısından önem arz etmektedir. Hukuki süreçlerin şeffaflığı, yargı sistemine olan güvenin tesisi ve demokratik toplum düzeninin korunması açısından kritik birer eşiktir. Söz konusu operasyonlar, sadece bireysel suçluların değil, toplumsal dokuyu zayıflatabilecek yapıların tespit edilerek hukukun üstünlüğü çerçevesinde cezalandırılmasını hedefler. Bu tür tasfiyeler, devletin kamu düzenini koruma görevini yerine getirirken, aynı zamanda vatandaşların güvenli bir sosyal çevrede yaşama hakkını güvence altına alır. Hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninin tesisi, demokratik bir toplumda bireysel hakların korunması için vazgeçilmez temelleri oluşturmaktadır. Bu tür operasyonlar, toplumsal huzuru tehdit eden yapıların tasfiyesi noktasında devletin hukuki sorumluluğunun somut birer göstergesidir. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Port. İyi günler Ron. Goldman Sachs'ın altın tahminlerini güncellemesi, merkez bankalarının rezervlerine sürekli altın eklemesi ve Fed'in faiz politikalarındaki belirsizliklerin piyasalarda güvenli liman arayışının tetiklediğini gösteriyor. Bu durumun doğrudan sonucu olarak altının ons fiyatında yukarı yönlü bir eğilim beklenirken, bu hareketlilik yerel piyasalarda döviz kurlarını ve dolayısıyla altın fiyatlarını doğrudan etkileyerek halkın tasarruf araçlarındaki değer kaybı endişesini artırıyor. Yüksek enflasyon ortamında vatandaşın cebindeki nakit paranın alım gücünü koruyabilmesi için altına yönelmesi, küresel ekonomik dengelerdeki bu değişimle paralel birer korunma refleksi oluşturuyor. Altın piyasasındaki güvenli liman arayışı ve küresel dinamiklerin yarattığı dalgalanmalar, artık jeopolitik risklerin azalmasıyla şekillenen yeni bir ekonomik tabloya evriliyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın sert mesajları ve Nvidia'nın güçlü finansal performansı, yatırımcıların teknoloji odaklı büyüme ile yüksek faiz baskısı arasındaki dengede kritik kararlar vermesini zorunlu kılıyor. Bu karmaşık veri maratonu doğrudan ticaret hacimlerini etkilerken, yerel piyasalarda Türk lirasının değerini ve enflasyon karşısındaki direnç gücünü belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Özellikle teknoloji devlerinin bilançolarındaki güçlenme, küresel likidite akışını yönlendirerek yatırımcıların risk iştahını ve dolayısıyla iç piyasadaki döviz talebini doğrudan şekillendirdi. Küresel piyasalardaki teknoloji odaklı büyüme ve yüksek faiz baskısı arasındaki bu hassas denge, yerel yatırımcıların risk iştahını ve döviz talebini doğrudan şekillendirmeye devam edecek. Bu ekonomik dinamiklerin sentezi hem küresel likidite akışını hem de iç piyasadaki alım gücü dengelerini belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar Cağır.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize sunduğu tabloyu inceleyelim. İstanbul'da hava az bulutlu ve 25 derece sıcaklıktayken, Ankara parçalı bulutlarla 21 dereceyi gösteriyor. İzmir ise güneşin tadını çıkaranlar için 28 derecelik açık bir gökyüzü sunuyor. Nem oranları %65 ile %39 arasında değişirken, rüzgar hızı saniyede 10 metreye kadar çıkabiliyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla açık havada uzun bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Gökyüzünün bize sunduğu bu eşsiz renkleri içimize çekerek günümüzü güzelleştirelim. Şimdi derin bir nefes alıp müziğin huzurlu dünyasına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Şimdilik hoşça kalın diye.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksaklıklar yaşanırken, özellikle Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8,1 dakikalık ciddi bir gecikme raporlanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve TEM bağlantı yolu güzergahlarında 10 dakika civarında süren yoğunluklar, sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Şehrin ana arterlerindeki bu tıkanıklıklar, ulaşım sürelerini doğrudan etkilediği için trafik akışının güvenli ve hızlı sürdürülebilmesi adına dikkatli olunması gerekiyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin aksaması nedeniyle ekonomik verimliliği ve hava kalitesini doğrudan olumsuz etkileyen yapısal

0: İyi günler. Deprem sigortası kapsamında yürürlüğe giren yeni yönetmelik, DASP fonlarının yönetim ve satın alma esaslarını tamamen değiştirerek sistemin finansal sürdürülebilirliğini hedefliyor. Mevcut kuralların sil baştan düzenlenmesi, poliçe maliyetlerinin enflasyon karşısında erimesini önlemek adına sermaye birikiminin daha verimli yönetilmesini sağlayacaktır. Bu yapısal dönüşüm, sigorta primlerindeki belirsizliği azaltırken vatandaşın konut güvenliğini garanti altına alan daha şeffaf bir finansal model sunmaktadır. Deprem sigortasındaki yapısal dönüşümlerin ardından şimdi makroekonomik göstergelerin oluşturduğu kritik tabloya odaklanıyoruz. Türkiye ekonomisi sonbahar döneminde enflasyonla mücadelede belirleyici olacak veri akışına karşı direnç testinden geçiyor. Özellikle %50 seviyelerindeki yıllık enflasyonun, temel tüketim maddelerindeki fiyat artışıyla birleşerek hane halkı bütçesini daraltması kaçınılmaz bir gerçeklik. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek faiz politikası üretim maliyetlerini doğrudan etkilerken, bu durum son tüketicinin gıda ve enerji harcamalarında daha fazla tasarruf yapmasına neden oluyor. Bu karmaşık ekonomik maratonun başarısı, sadece rakamsal istikrarı sağlamakla kalmayıp, doğrudan vatandaşın satın alma gücünü korumaya odaklanmalıdır. Makroekonomik dengelerin sağlanması, sadece rakamsal verilerin düzelmesi değil, doğrudan halkın temel ihtiyaçlarına ulaşım gücünün korunması anlamına geliyor. Bu ekonomik direnç sürecinin başarılı sonuçlanması, toplumsal refahın ve sürdürülebilir bir yaşam standardının inşası için kritik öneme sahip. Şimdilik bu kadarcı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 24 derece ve %65 nem oranıyla gökyüzü hafifçe bulutlanmışken Ankara parçalı bulutlu bir havada 22 dereceye sahip. İzmir ise güneşin tadını çıkardığınız açık bir gökyüzü altında 31 derece sıcaklığı sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp biraz yürüyüş yapmalısınız. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün sizi bekliyor. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Avrupa Merkez Bankası'nın jeopolitik risklere rağmen dayanıklı gösteren Euro bölgesi ekonomisinde enflasyon baskısını dizginlemek adına faiz artırımına gitme kararı, küresel piyasalarda likidite dengelerini yeniden şekillendirdi. Bu hamle Türk lirası üzerindeki kur baskısını doğrudan etkileyerek ithal ürünlerin maliyetini artırırken, yerel halkın satın alma gücünü ve iç piyasadaki fiyat istikrarını kritik bir eşiğe taşıyor. Faiz artışının yarattığı bu döngüsel hareketlilik hem Avrupa'daki borçlanma maliyetlerini yükseltiyor hem de küresel çapta sermaye akışlarını daha güvenli limanlara yöndürerek Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonla mücadele stratejilerini zorluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve küresel likidite dengeleri üzerindeki etkileri, yerel piyasalardaki yatırım araçlarının yapısal dönüşümlerini zorunlu kılıyor. Sermaye piyasası kurulu tarafından getirilen yeni düzenleme, portföy yönetim şirketlerinin çeşitliliğini artırarak yatırımcıların risk dağılımını güçlendirmeyi ve sermaye piyasalarını derinleştirmeyi hedefliyor. Bu reform, yüksek enflasyon ortamında değerini korumaya çalışan bireysel yatırımcıların portföylerini daha dirençli hale getirirken, fon çeşitliliği sayesinde TL bazlı varlıkların korunmasını kolaylaştıracaktır. Yatırımcının cebine doğrudan etkisi, sermaye kaybı riskinin dağıtılması ve uzun vadeli tasarrufların enflasyon karşısında daha etkin araçlarla yönetilmesi şeklinde somutlaşmaktadır. Portföy çeşitliliği, yatırımcının sadece bugünkü parayı korumasını değil, aynı zamanda ekonomik dalgalanmalara karşı finansal dayanıklılığını artırmasını sağlayacak. Bu yapısal dönüşümle beraber bireysel birikimler daha güvenli limanlara yayılacak ve yerel piyasalar küresel şoklara karşı daha dirençli hale gelecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: günler Löner. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve kaza oranları bugün kritik seviyelere ulaşırken, özellikle TEM bağlantı yolu üzerinde 15 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Eş zamanlı olarak E5 yolu üzerindeki yan yol ve harp akademileri, kavşağı bölgesinde Kuzey Marmara otoyolu geçişlerinde aksamalar görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde de 10 dakikalık yoğunluk hakimdi. Alternatif güzergahları değerlendirirken, Hallaskar-Gazi Caddesi üzerindeki 8 dakikalık tıkanıklığı göz önünde bulundurarak merkez bölgeye ulaşım planlaması yapmanız önem arz etmektedir. Trafik yoğunluğunun temel nedeni olan altyapı yetersizlikleri ve araç sayısındaki aşırı artış sadece bireysel zaman kaybına değil, karbon salınımı nedeniyle ciddi bir çevresel kirliliğe de yol açıyor. Özellikle kritik kavşaklardaki darboğazlar, toplu taşıma kullanımını teşvik eden stratejik planlamaların eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır. Şehir içi mobilite çözümlerinin çeşitlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin optimize edilmesi, İstanbul gibi mega kentlerde sürdürülebilir bir ulaşım ekosistemi için zorunluluktur. Kentsel ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel refahı artıracak hem de çevresel maliyetleri azaltacaktır. Trafiği hafifleten stratejik planlamalarla daha yaşanabilir bir İstanbul inşa etmek mümkündür. Şimdilik bu kadar Cihan'a.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Küba'nın zengin tarım potansiyeline rağmen gıdasının %80'ini dışarıdan ithal etmesi, tek yönlü bir üretim modelinin ve şeker odaklı ekonomi politikasının yarattığı yapısal bir krizdir. Yıllardır süregelen ekonomik yaptırımlar ve plansız üretim yönetimi, halkın temel besin maddelerine erişimini zorlaştırırken, ülkeyi dışa bağımlı bir döngüye hapsetmektedir. Bu durum sadece yerel bir gıda sorunu değil, sürdürülebilir kalkınmanın ve temel insan haklarının ekonomik tercihler nedeniyle kısıtlandığı küresel bir örnek teşkil etmektedir. Küba'daki bu gıda bağımlılığı, tarımsal çeşitliliğin terk edilerekin, tek bir ürün üzerinden sanayileşme çabasının yarattığı yıkıcı bir sonuçtur. Tek tip ürün üretimi toprak verimliliğini azaltırken, yerel tohumların kaybolmasına ve ekonomik sistemin dış kaynaklara mahkum kalmasına neden olmaktadır. Bu yapısal sorun, sadece ticaret dengelerini bozmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği gibi temel bir hak üzerinde egemenliğini zayıflatmaktadır. Küba'nın gıda güvenliği krizi, küresel ticaret ağlarında tarımsal çeşitliliğin kaybının ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu gözler önüne sermektedir. Tek tip ürün odaklı üretim modelleri sadece ekonomik kırılganlık değil, aynı zamanda ekolojik bir çöküşü ve yerel üretici sistemlerin çöküşünü tetikler. Bu durumun çözümü için çok yönlü tarım politikaları ve dışa bağımlılığı azaltan sürdürülebilir kalkınma stratejileri hayati önem taşımaktadır. Küba örneği, monokültür tarımın ve tek yönlü ekonomik tercihlerin gıda güvenliği üzerindeki yıkıcı etkilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için çeşitliliğin korunması, hem yerel ekonominin dirençli kalması hem de temel insan haklarının güvence altına alınması adına vazgeçilmezdir. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da 25 derece ve %57 nemle gökyüzü yarı yarıya bulutlarla süslenirken, Ankara kapalı bir gökyüzü altında 22 derece sıcaklıkla sakinliğini koruyor. Ege'nin sıcak esintisi İzmir'de 31 dereceye ulaşırken, güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün sizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün sizi bekliyor. Şimdi müziğin büyülü dünyasına geçiyorum. Birer şarkı dinleyelim.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk gösteren E5 yolu ve Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 14 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında ise 12 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Salacak ve Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde 10 dakikalık beklemeler sürerken, Harp Akademileri Kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında da benzer yoğunluklar gözleniyor. Alternatif olarak TEM bağlantı yolu kullanılarak trafik yükü dağıtılabilir. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk, kentsel ulaşım planlamasında toplu taşıma entegrasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle Şehitler Köprüsü ve Beylerbeyi Kavşağı gibi stratejik noktalardaki aksamalar, sadece bireysel konforu değil, şehrin ekonomik akışını ve karbon salınımı oranlarını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, geçici bir çözüm sunsa da, uzun vadede sürdürülebilir bir ulaşım modeli için, raylı sistemlerin yayılımı ve multimodal taşımacılık modellerinin güçlendirilmesi elzem. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin aciliyeti, İstanbul'un ulaşım altyapısında yapılacak yapısal dönüşümleri zorunlu kılmaktadır. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel ve ekonomik maliyetleri azaltmak için toplu taşıma odaklı bir modelin hayata geçirilmesi temel önceliğimizdir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günlerdi. Muğla Seydi Kemer'de başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Antalya Kaş bölgesine sıçrayan orman yangını, bölge halkının can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Yangının iki farklı ildeki yerleşim birimlerine ulaşması, müdahale ekiplerinin lojistik zorluklarını artırırken, ekosistemin geri dönülemez şekilde zarar görmesine neden oluyor. Bu genişleme sadece mülkiyet kaybına değil, aynı zamanda kıyı şeridindeki turizm potansiyelinin ve yerel halkın yaşam alanlarının ciddi risk altına girmesine yol açıyor. Bu genişleme sadece girmesine yol açıyor. Rüzgarın taşıdığı kıvılcımların sınır aşan etkisi, yangının sadece yerel bir afet değil, bölgesel bir ekolojik kriz olduğunu kanıtlıyor. Orman örtüsünün kaybı, bölgedeki biyoçeşitliliğin ve toprağın nem dengesinin bozulmasıyla birlikte uzun vadeli kuraklık riskini artıracaktır. Ayrıca kıyı şeridindeki turizm tesislerinin zarar görmesi, ekonomik kayıpların ötesinde bölgenin sosyal dokusunu ve istihdam olanaklarını doğrudan zayıflatacak. Orman yangınlarının hızla yayılmasına neden olan şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan bu durum, müdahale stratejilerinin sadece söndürme odaklı değil, aynı zamanda hızlı tahliye ve lojistik koridorların korunması üzerine kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bölgedeki bitki örtüsünün yanması, karbon döngüsünü bozarak yerel mikroklimayı değiştirecek ve çevredeki tarım alanlarının verimliliğini düşürecek. Bu ekolojik yıkımın yarattığı maliyetin telafisi için yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarının sadece ağaçlandırma değil, toprağın biyolojik yapısını onarma üzerine kurgulanması hayati önem taşımak. Bölgesel ölçekte genişleyen bu yangının yarattığı ekolojik ve ekonomik tahribat, önlemlerin ne kadar kapsamlı olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Doğanın dengesinin bozulması ve yerel yaşamın sekteye uğraması, kolektif bir dayanışma ve güçlü bir rehabilitasyon planı gerektiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk artış gösteriyor. Özellikle İstanbul Çevre Yolu üzerinde 11. çıkışta 15 dakikalık gecikmeler yaşanırken, eski Londra asfaltı yolu ve eşit 5 yolu kavşağında 13 dakikalık aksamalar görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki eski Kısıklı Caddesi'nde 9 dakikalık bir yoğunluk mevcutken, Lale 1. Sokak ve Harp Akademileri kavşağı güzergahlarında da hareketlilik devam ediyor. Şehir dışındaki noktalarda ise Ankara Verimli Caddesi ve İzmir Ali Rıza Avni Bulvarı gibi bölgelerde trafik akışı daha kontrollü seyretmektedir. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk, kentsel ulaşım planlamasının, altyapı kapasitesinin üzerindeki talebi karşılamakta zorlandığını açıkça göstermektedir. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmeler sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda karbon salınımının artması ve hava kalitesinin bozulması

0: olması gibi çevresel sorunlara da doğrudan katkı sağlamaktı. Trafiğin bu şekilde yoğunlaştığı bölgelerde toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin daha etkin kullanılması, şehir içi hareketliği sürdürülebilir kılmak adına hayati önem taşımaktadır. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin hayata geçirilmesi, İstanbul gibi metropollerde yaşam kalitesini artırmanın ve çevresel etkileri minimize etmenin temel anahtarıdır. Şehrin nefes alabilmesi için toplu taşıma odaklı bir dönüşüm kaçınılmazdır. Şimdilik bu kadar.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %88 nemle oldukça nemli bir akşam yaşanırken, Ankara kapalı bir gökyüzü altında 22 derece ile serinliyor. İzmir ise 31 derece sıcaklığıyla bugün parlıyor. Bu güzel havada sahil şeridinde yürüyüş yapmak harika olabilir. Hava durumunu paylaştığım bu güzel akşamda, şimdi kulaklarınıza hitap edecek harika ezgiler geliyor. Şimdilik müzikle kalın o.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava az bulutlu ve 26 derece sıcaklıktayken, nem oranı %90 ve rüzgar saniyede 8 metre hızla esiyor. Ankara kapalı bir gökyüzü altında 22 derece sıcaklığı yaşarken, İzmir açık havada 30 derece ile adeta parlıyor. Nemli İstanbul akşamında hafif birer şal kullanabilir veya güneşli İzmir kıyılarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Havanın ruhunu dinleyerek keyifli bir akşam dilerim. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava az bulutlu ve 26 derece sıcaklıktayken, nem oranı %90 ve rüzgar saniyede 8 metre hızla esiyor. Ankara kapalı bir gökyüzü altında 22 derece sıcaklığı yaşarken, İzmir açık havada 30 derece ile adeta parlıyor. Nemli İstanbul akşamında hafif birer şal kullanabilir veya güneşli İzmir kıyılarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Havanın ruhunu dinleyerek keyifli bir akşam dilerim. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Konut kiralama süreçlerinde depozito miktarlarının ve iade şartlarının hukuki netlik kazanmaması, kiracıların ciddi maddi kayıplara uğramasına neden oluyor. Sözleşmelerde net bir miktar ve iade koşulu belirtilmediğinde, yüksek enflasyon ortamında geçen süre zarfında paranın değer kaybı yaşanması durumunda mahkeme süreçleri oldukça karmaşık hale gelebilir. Örneğin yıllık bazda %50 üzerinde seyreden artış oranları göz önüne alındığında, belirsiz maddeler içeren sözleşmelerin kiracı için ciddi bir finansal risk oluşturduğu görülmektedir. Bu belirsizlik sadece bireysel mağduriyet yaratmakla kalmayıp, taşınmaz hukukunda güven ortamını zedeleyerek mülkiyet hakkı ile barınma hakkı arasındaki dengeyi sarsmaktadır. Yargıtay kararlarında depozitonun sadece olağan kullanımdan kaynaklı zararları karşılaması gerektiği vurgulanırken, net bir sınır çizilmemesi, keyfi tahsilatlara ve haksız zenginleşmelere açık kapı bırakmaktadır. Özellikle enflasyonist baskı altındaki ekonomilerde, iade edilen paranın değer kaybını telafi edecek hukuki mekanizmaların eksikliği, kiralama sözleşmelerini birer risk faktörüne dönüştürmek. Hukuki boşlukların yarattığı bu dengesizlik, mülkiyet ve barınma hakları arasındaki hassas dengeyi korumak adına acilen netleşmesi gereken bir meseledir. Şeffaf sözleşmeler ve somut iade şartları hem kiracıyı koruyacak hem de taşınmaz hukukunda güven ortamını tesis edecektir. Anladım. İyi akşamlar dilerim.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlemlenirken, özellikle İstanbul çevre yolu üzerinde 25 dakikaya bulan ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu noktada alternatif güzergahları değerlendirmek kritik önem taşıyor. Şehrin diğer noktalarında 11. çıkış ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerindeki kısa süreli aksamalar ile Adil Bey, sokak kesişiminde yaşanan yoğunluklar akışı etkiliyor. İstanbul trafiğini etkileyen 350 olay arasından 240'ının ciddi kategoride olması, sürücülerin özellikle çevre yolu ve eşitlik yolu gibi ana arterlerde daha dikkatli hareket etmesini gerektiriyor. İstanbul'daki bu yoğunluk sadece fiziksel birer aksaklık değil, kentsel planlamadaki kapasite, aşımı ve lojistik ağın üzerindeki baskının somut birer göstergesidir. Özellikle çevre yolu gibi kritik arterlerde yaşanan gecikmelerin ekonomik maliyeti hesaplandığında, akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif toplu taşıma hatlarının güçlendirilmesi artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmektedir. Sürücülerin yoğun noktaları tespit edip rota değiştirmesi, kısa vadeli bir çözüm sunarken, uzun vadede sürdürülebilir mobilite stratejileri İstanbul'un yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek. İstanbul trafiğindeki bu yapısal sorunlar, kentsel planlamanın acil dönüşümü için kritik veriler sunarken, sürücülerin bireysel önlemleri ve sistemin makro çözümleri arasındaki dengeyi korumak esastır. Trafik yoğunluğunun yarattığı ekonomik kayıpların azaltılması, daha akıllı ve entegre bir ulaşım ağının inşasıyla mümkündür. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlemlenirken, özellikle İstanbul Çevre Yolu üzerinde 25 dakikaya bulan ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu noktada alternatif güzergahları değerlendirmek kritik önem taşıyor. Şehrin diğer noktalarında 11. çıkış ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerindeki kısa süreli aksamalar ile Adil Bey, sokak kesişiminde yaşanan yoğunluklar akışı etkiliyor. İstanbul trafiğini etkileyen 350 olay arasından 240'ının ciddi kategoride olması, sürücülerin özellikle çevre yolu ve eşitlik yolu gibi ana arterlerde daha dikkatli hareket etmesini gerektiriyor. İstanbul'daki bu yoğunluk sadece fiziksel birer aksaklık değil, kentsel planlamadaki kapasite, aşımı ve lojistik ağın üzerindeki baskının somut birer göstergesidir. Özellikle çevre yolu gibi kritik arterlerde yaşanan gecikmelerin ekonomik maliyeti hesaplandığında, akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif toplu taşıma hatlarının güçlendirilmesi artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmektedir. Sürücülerin yoğun noktaları tespit edip rota değiştirmesi, kısa vadeli bir çözüm sunarken, uzun vadede sürdürülebilir mobilite stratejileri İstanbul'un yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek. İstanbul trafiğindeki bu yapısal sorunlar, kentsel planlamanın acil dönüşümü için kritik veriler sunarken, sürücülerin bireysel önlemleri ve sistemin makro çözümleri arasındaki dengeyi korumak esastır. Trafik yoğunluğunun yarattığı ekonomik kayıpların azaltılması, daha akıllı ve entegre bir ulaşım ağının inşasıyla mümkündür. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar.
1: Nepal Dışişleri Bakanı Kanal, iklim değişikliğinin Himalaya dağları üzerindeki yıkıcı etkilerini durdurmak amacıyla uluslararası topluma acil ve küresel bir eylem çağrısında bulundu. Bu diplomatik hamle, buzulların erimesiyle oluşacak sel baskınlarının ve su kaynaklarının azalmasının bölge halkı ile aşağı havzalardaki milyonlarca insan için doğrudan bir hayatta kalma meselesi olduğunu vurgulamaktadır. Küresel ısınmanın yarattığı bu ekolojik krizin uluslararası hukuka uygun çözümlerle yönetilmesi, sınır aşan çevresel risklerin önlenmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Himalaya dağlarındaki buzulların kaybı sadece bölgesel bir çevre sorunu değil, aynı zamanda Güney Asya'nın tarımsal sürdürülebilirliğini ve su güvenliğini tehdit eden jeopolitik bir kriz. Bu ekosistemin çöküşü, milyonlarca insanın gıda güvenliğini tehlikeye atarak kitlesel göç dalgalarını tetikleyebilir ve sınır ötesi gerilimleri derinleştirebilir. Uluslararası hukukun çerçevesinde alınacak kolektif önlemler sadece doğayı korumak değil, küresel barışın korunması için zorunlu bir diplomatik gerekliliktir. Himalaya'daki buzulların çekilmesi sadece su kıtlığı değil, aynı zamanda bölgedeki hidroelektrik potansiyelinin ve dolayısıyla enerji güvenliğinin çöküşü anlamına gelmektedir. Enerji kaynaklarının azalması, komşu devletler arasında ekonomik rekabeti ve diplomatik gerilimleri tetikleyerek bölgesel istikrarsızlığa yol açabilir. Bu durumun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi, sınır aşan kaynakların adil paylaşımı için bağlayıcı birer çevresel protokolün oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Himalaya bölgesindeki su ve enerji kaynaklarının kaybı, bölgedeki devletlerin hayatta kalma stratejilerini doğrudan etkileyen jeopolitik bir krizin merkezinde yer almaktadır. Bu ekolojik yıkımın uluslararası hukuk çerçevesinde acil birer çözümle yönetilmesi, hem çevresel sürdürülebilirliği sağlamak hem de sınır aşan kaynaklar nedeniyle oluşabilecek çatışmaları önlemek adına kritik önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadardı.
2: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da nem oranı %94 ve hava 23 dereceyken, İzmir'in açık gökyüzü altında 26 derecelik sıcaklığıyla kıskanılacak bir keyif sunuyor. Ankara ise 19 dereceyle daha serin ve kapalı bir atmosferde dinlenmek için harika bir ortam hazırlıyor. Bu güzel akşamda yüksek nemli İstanbul yerine rüzgarın hafifçe estiği İzmir sahillerinde yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Gecenin bu saatinde gökyüzünün her tonu farklı bir hikaye anlatıyor. Şehrin ritmi yavaşlarken hafiften esen rüzgarla huzur bulacağınız sakin bir akşam dilerim. Müzik eşliğinde dinlenmeye devam edin.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk devam ederken, özellikle D100'ü, 100 ve E5 yolu üzerinde hakimiyeti Milliye Caddesi civarında 10 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile D100'ü bağlantı yolu arasında yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Paşa Limanı ve Ayşe Çavuş bölgelerindeki yoğunluklar kentsel hareketliliği yavaşlatırken özellikle büyük kavşaklarda süreli gecikmeler yaşanmaktadır. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki düğüm noktalarının kapasite aşımını açıkça gözler önüne seriyor. Özellikle D100'ü, 100 ve E5 gibi ana arterlerin kesiştiği bölgelerdeki tıkanıklıklar, lojistik akışın sekte uçramasına ve dolayısıyla ekonomik maliyetlerin artmasına neden oluyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece bireysel konfor için değil, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini korumak adına stratejik bir zorunluluktur. Kentsel ulaşım ağındaki bu düğümlerin çözümü, sadece bireysel navigasyon tercihleriyle değil, kapsamlı altyapı projeleri ve akıllı trafik yönetimi sistemleriyle mümkün olacak. Altyapının kapasitesinin üzerinde yüklenmesi, kentin dinamizmini doğrudan baltalayan yapısal bir sorun olarak karşımızda duruyor. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün masalsı hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, İzmir'de 27 derece ile ılık bir hava hakim. Ankara ise 19 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. Bu güzel akşamda sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir hava var. Gökyüzünün bu eşsiz tablosu altında, huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Melodilerin dünyasına geçiyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün masalsı hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, İzmir'de 27 derece ile ılık bir hava hakim. Ankara ise 19 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. Bu güzel akşamda sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir hava var. Gökyüzünün bu eşsiz tablosu altında, huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Melodilerin dünya

0: Aslına geçiyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ediyor. Özellikle Ahmet Cevdet Paşa Sokak ile Caddebostan, İskele Sokak arasında 18 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve D100'ü 100 bağlantı yolunda 10 dakikalık aksamalar görülürken, Mebusan Yokuşu ve Kalamış bölgelerinde trafik akışı daha kısa sürelerle kısıtlanmış durumda. Sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları değerlendirmesi, güvenli bir ulaşım için kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve altyapı yetersizliğinin somut bir göstergesidir. Özellikle sahil şeridindeki bu tıkanıklıklar, toplu taşıma ağının zayıf halkalarını daha fazla araç kullanımına ittiğini kanıtlıyor. Trafik yoğunluğunun bu bölgelerde kronikleşmesi sadece sürücülerin vaktini çalmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki hava kalitesine ve genel yaşam standartlarını da olumsuz etkiliyor. Kentsel dokunun ve altyapının yetersizliği, bireysel ulaşımı zorlaştıran bu kronik trafik sorunlarını doğrudan beslemeye devam ediyor. Şehrin nefes alabilmesi için sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. İyi geceler.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıkta nem oranı %94 olurken, Ankara parçalı bulutlu bir havada 18 dereceye sahip. İzmir ise 26 dereceyle geceyi aydınlatıyor. Bu güzel havada balkon keyfi yapmak için harika bir fırsat. Gökyüzünün bu eşsiz dansı gece boyu size eşlik etmeye devam edecek. Huzur dolu bir gece dilerim. Şimdi kulaklarınızda yumuşacık ezgilerin yankılanma vakti geldi. Şimdilik hoşça kalın ya.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Kemalaltı Caddesi ile Tophane İskele Caddesi kesişiminde Beşiktaş Caddesi istikametine doğru 10 dakika gecikme yaşanmakta. Çamlıca girişi ve D100'cü bağlantı yollarında 9 dakikalık bir aksama mevcutken, Bebek Rumeli Hisarı Caddesi üzerinde 6 dakikalık yoğunluk rapor edilmiştir. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanmak, ulaşım süresini optimize etmek adına kritik önem taşımaktadır. Bu yoğunluklar sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve altyapı yetersizliğinin somut birer göstergesidir. Özellikle tarihi dokunun korunduğu bölgelerdeki yolların modern araç hacmini karşılayamaması, ulaşım konforunu doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların teşviki hem sürücülerin zaman yönetimi için kritik bir çözüm sunmakta hem de ana arterlerdeki aşırı yüklenmenin yarattığı emisyon artışını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi hem trafiği rahatlatacak hem de kent yaşamının kalitesini artıracak. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Kemeraltı Caddesi ile Tophane İskele Caddesi kesişiminde Beşiktaş Caddesi istikametine doğru 10 dakika gecikme yaşanmakta. Çamlıca girişi ve D100'cü bağlantı yollarında 9 dakikalık bir aksama mevcutken, Bebek Rumeli Hisarı Caddesi üzerinde 6 dakikalık yoğunluk rapor edilmiştir. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanmak, ulaşım süresini optimize etmek adına kritik önem taşımaktadır. Bu yoğunluklar sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve altyapı yetersizliğinin somut birer göstergesidir. Özellikle tarihi dokunun korunduğu bölgelerdeki yolların modern araç hacmini karşılayamaması, ulaşım konforunu doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların teşviki hem sürücülerin zaman yönetimi için kritik bir çözüm sunmakta hem de ana arterlerdeki aşırı yüklenmenin yarattığı emisyon artışını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi hem trafiği rahatlatacak hem de kent yaşamının kalitesini artıracak. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınız

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğini radyomuzun tınısıyla buluşturuyoruz. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıkta nem oranı %96 olduğu için oldukça nemli bir gece yaşanıyor. Ankara parçalı az bulutlu ve 18 derece iken İzmir'de rüzgarın etkisiyle 26 derece sıcaklık hissediliyor. Bu yumuşak gecede balkonunuzda taze demlenmiş çayınızla yıldızları seyretmek için harika bir hava vardı. Yıldızların altında huzur bulduğunuz sakin ve keyifli bir gece geçirmeniz dileğiyle. Melodilerle dolu bu yolculukta bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik dinlenmeye çekiliyorum da.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğini radyomuzun tınısıyla buluşturuyoruz. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıkta, nem oranı %96 olduğu için oldukça nemli bir gece yaşanıyor. Ankara parçalı az bulutlu ve 18 derece iken İzmir'de rüzgarın etkisiyle 26 derece sıcaklık hissediliyor. Bu yumuşak gecede balkonunuzda taze demlenmiş çayınızla yıldızları seyretmek için harika bir hava vardı. Yıldızların altında huzur bulduğunuz sakin ve keyifli bir gece geçirmeniz dileğiyle. Melodilerle dolu bu yolculukta bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik dinlenmeye çekiliyorum da.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok. Gözdağı yok. Sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: another.
1: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize fısıldadığı hikayeleri birlikte dinleyelim. İstanbul geceye açık ve nemi %96 ile oldukça nemli geçerken, Ankara 18 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 25 derece sıcaklığıyla gecenin en ılık durağı oluyor. Bu güzel havada dostlarınızla açık havada uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir gece. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri altında her şehir kendi masalını anlatmaya devam ediyor. Şimdi kulaklarınızda sakinliğin tınısı kalacak, birazdan müzikle buluşuyoruz.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com